0: Başka zaman sor, dediğin zaman sormuyorlar salaklar. Hani anne yaptığını konuşmak gibi yapmıyorlar. E para alıyorsun. En kötü ihtimalle sen yaptığı gibi. Hasibinin rokiye hadi ki. Sen kundak versin. Ne oluyor? Das war's. Da ben sich der das geht auch nicht mehr. Hemen de Mesut'a vermiş akşam sana.
1: Umsteigen Zug 2.